0: kişi. Ha. Patti kişi tıga bal sen. Özgürüzün ösü akımı. Hey DJ Mister. Usta iskala.
1: Ne be provokastis?